Önce sonra daya ne ya tutan bir müdün dahi düne talaşan son daya da atu parla ya son daya yeser bo ki ken badana po dügi ata bo daya o şer kalon şunu daya basi dorje tombe da da ne mal